lendi andak ki majis bu ken ni degu mawturam Cheikhou Souyokhou Ahmedo ki monu tektal Ahmedou te di fi kagn